0: migliaia di persone hanno perso la vita e milioni di persone che vivono in diaspora, in esilio.
1: Tüm bu mücadele inkar edilen, yok sayılan Kürt toplumunun varlığını ispat etmeye yönelikti.
0: È una lotta che punta a ottenere riconoscimento di un popolo, quello del popolo curdo, che è un riconoscimento che manca. Il popolo curdo è soggetto di una politica di negazione.
1: Bundan dolayı zorunlu olarak silahlı mücadele verildi 40 yıl boyunca. Ama bugün geldiğimiz aşamada artık kimse Kürt halkını inkar etme hakkına sahip değildir.
0: Per questo motivo per anni abbiamo dovuto portare avanti una lotta armata per 40 anni, ma oggi nessuno più in grado di mancare la conoscenza del popolo curdo.
1: Bundan sonra silahlar, savaşlar, ölümler konuşulmayacak. Barış konuşulacak, demokrasi konuşulacak, insanlık konuşulacak.
0: Oggi ci troviamo in un momento storico. Non vogliamo più parlare della lotta armata, non vogliamo più parlare della guerra, della morte, ma vogliamo parlare dell'umanità, della pace e della democrazia.
1: Günümüzde bütün dünyanın hızlı bir şekilde silahlandığı, 3. Dünya Savaşı'nın yaşandığı Orta Doğu'da Kürt hareketi, onun önderi Abdullah Öcalan ise bunun tam zıttını gerçekleştirdi.
0: Nel Medio Oriente oggi si parla della terza guerra mondiale, del riarmo e dell'aumento dei conflitti armati. Oggi invece il popolo curdo, insieme al suo leader, signor Öcalan, parla dell'interruzione della guerra e del disarmo.
1: Sayın Öcalan'ın çağrısıyla Kürdistan İşçi Partisi'nin kongrede almış olduğu kararla silahlı mücadeleye tümden son verildi. Sembolik olarak 30 tane gerilla silahlarını yakılarak barışa, demokrasiye ve özgürlüğe olan inancıyla siyasal mücadeleye katılma temelinde bir adım atmış oldu.
0: Con l'appello che ha lanciato il signor Öcalan, l'organizzazione risulta sciolta. 30 militanti simbolicamente hanno bruciato le armi. Quindi si è conclusa la storia della lotta armata e si apre una nuova fase.
1: Bundan dolayı Orta Doğu'da yeni bir rüzgar esiyor halklardan yana. Tüm Orta Doğu halklarının, dünya halklarının barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesine sahip çıkmaya davet ediyoruz.
0: C'è un nuovo vento nel Medio Oriente, un nuovo vento che è a favore di tutti i popoli. Quindi invitiamo tutte le persone a livello internazionale di sostenere la nostra lotta.
1: Kürdistan'dan Filistin'e, Filistin'den Yemen'e, Çapas'a, Afrika'nın farklı yerlerine kadar tüm dünya halkları artık barış için, demokrasi ve kardeşlik için mücadele edecektir.
0: Dobbiamo lottare insieme per la democrazia, per la fratellanza e per la pace, dal Kurdistan alla Palestina, dalla Yemen al Chiapas.
1: Bu temelde hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Barışa, demokrasiye olan inancımızı tekrarlıyoruz. Herkesin bu sürece destek olmaya çağırıyoruz. Bu temelde Başkan Apo'ya özgürlük, Kürt halkının, Kürt sorunu demokratik çözüm talep ediyoruz. Saygılar, sevgiler.
0: Per il vostro sostegno vi ringrazio e ribadiamo il nostro appello per la pace e per la democrazia e chiediamo l'immediata liberazione e scarcerazione del nostro leader Abdullah Öcalan. Grazie.
2: Grazie Serkan. Viva la festa di Radio Onda d'Urto. Adesso è Marlene Kunz.